0: bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 12 29. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 10 80 0546 718 10 80.
8: Adres İhsaniye Mahallesi. Mahallesi, Kayacık Caddesi 700

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

0: EYİT.com, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT.com rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT.com'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: EYİT.com alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.
5: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri.
3: Hocanın yeri.
4: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
4: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
4: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
4: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
5: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
5: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
5: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
5: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe

0: Kütüphane konseptiyle eğitimde lider Çözüm Eğitim Kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri,

0: Zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
10: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
10: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
11: Et Et Usta.

0: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
1: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
1: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Reklam.

0: kadar yaşar.
1: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
2: 98.0 frekansında.
3: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63
2: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
7: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
7: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
7: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
7: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
9: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
7: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
9: EYİT-KOOP tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
9: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EYİT-KOOP rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EYİT-KOOP'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
9: EYİT-KOOP alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğu

0: mutfağınızda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Reklam.
3: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam. Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
0: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
0: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
0: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
0: karın germe estetiği, liposuktan saksınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim.

0: gittim güzel. Ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
1: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Mavi Köşe Sarrafiye.
14: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
16: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
16: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
12: Yalın halı yıkama.
13: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
12: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
13: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
12: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
13: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
17: Et Usta.
16: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
17: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
16: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
17: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
16: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
17: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
16: Rezervasyon 0266 727 26 26
17: 0533 489 92 44.
4: Reklam.
18: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.
5: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
0: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
0: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
0: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
0: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet veren

0: vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
0: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
0: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyeli.

0: evinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266

0: 06 835 22 22 0532 283 47 84. EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: hayat.
1: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: kaçıncı aldanmış?
1: Reklam. Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
2: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
2: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
2: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
2: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge

0: estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 710

0: 18 10 80.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
5: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
6: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok, kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
5: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
7: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
8: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
7: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
8: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
7: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
8: İletişim için 0544 373 9529.
7: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
9: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
10: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
9: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
10: Instagram ve Facebook'ta

0: @maviköşesarrafi olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
4: Et Usta.
0: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
5: Reklam.
6: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EyitCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
1: Hocanın Yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
0: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
0: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
0: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
1: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
1: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
9: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
9: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552

0: 0212-330-2210.
1: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 9529.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
4: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
1: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541-721-4906.
3: Etusta, Etusta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
5: Reklam.
6: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için

0: bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
7: Erdek'te yaz başlıyor.
6: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
7: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
6: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
7: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
6: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
7: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
6: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
7: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
6: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
6: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
8: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
6: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
8: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam. Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
0: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
0: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
0: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
0: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 9.

0: 91.40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
0: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
0: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
0: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0260.

0: 06 835 13 58.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özener Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 421 4906.
10: Etusta. Etusta.
11: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
12: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
11: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
12: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
11: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
12: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
11: Rezervasyon 0266 727 26 26
12: 0533 489 92 44.
13: Reklam.
14: Kulaktan kalbe uzanan duygular elit müziklerle her zaman Genç FM'de.
15: Herkese günaydın.
16: Gün ve gündemle birlikte olmak, beraber dokunmak için hayata Burcu'yla güne günaydın yayında.
17: Heyecanlı, sevimli, tatlı, şeker, cool, karizmatik, farklı, dinamik, süper, faydalı, çok çok şeker.
18: Siz de takılın, güne neşeyle başlayın.
19: Burcu'yla güne günaydın başlıyor.

Yepyeni bir güne başladık. Bugün günlerden 16 Haziran 2026 Salı. Hafta için ikinci günündeyiz ve saatler 9.19'u gösteriyor. Yeniden Genç FM'de bu güzel mis gibi güneşli şıkır şıkır Bandırma sabahında Burcu ile güne günaydın başladı. Hanımlar beyler, yaklaşık olarak 3 saat boyunca 12'ye kadar sizlerleyim. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydınlar.

Evet hanımlar beyler, bu arada Hakan Altun'dan güzel bir parça geldi. Tedavül dedi bizlere. Genç FM saatleri 9.26'yı gösterirken ve 0266 alan kodu ile 713-6823 istekleriniz için telefon numaramız ve 0541-183-1010'da İstek WhatsApp hattımız, bizleri radyolarınızın dışında da 98.0 frekansının dışında da www.gencefm.com.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. Şimdi bu arada herkese kolay gelsin. Hafta için ikinci gününde, salı gününde de bereketli, bol, kazançlı, güzel bir gün diliyorum. Ve hoş bir parçayla sizleri baş başa bırakıyorum. Yaktı beni radyolarınızda. Gününüz aydın, kazancınız bol. Sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz, mutluluğunuz, aşkınız, tutkunuz yerinde olsun inşallah. Günaydınlar, günaydınlar.

bu sabah hep böyle yakmalardan gidiyoruz. Ayşe Dinçer yaktı beni, Ozan yansın dünya diyecek. Bu arada tabii ki yine birazdan yine güzel şarkılar olacak ve altın, dolar ve euro fiyatlarını aktaracağım sizlere. Ve bakalım acaba Bandırma'da bugün hava nasıl imiş? Diyeceksiniz ki ya tamam artık Haziran geldi, gayet iyi. Evet, iyi oluyor ama bazen yağışlı da olabiliyor, biliyorsunuz ki. Ve Ekim'in sonuna kadar da yazın devam edeceğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Onların yalancısıyım diyeyim artık. Ve şimdi güzel bir Ozan yorumu var. Yansın dünya radyolarınızda. Sonrasında kısacık mini minnacık bir reklam arasından sonra tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz birlikteliğimize. Hem birbirinden güzel şarkılar gelmeye devam edecek, hem de tabii ki ilerleyen dakikalarda Yaşam gazetemize göz atarak hep birlikte bölgemizden haberdar olacağız. Ve bu arada www.marmarayasam.com Yaşam gazetemizin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde bölgemizden haberdar olabilirsiniz. YouTube'dan da haberleri seyredebilirsiniz. Günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Günaydın, günaydın da günaydın. Günaydın.

0: Reklam.
1: Özel temizlik şirketi.
2: Özel temizlik şirketi.
1: Temizlik bizim işimiz.
2: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
1: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
2: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
1: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
2: Mermer cilalama, banka temizliği.
1: Okul temizliği, hastane temizliği.
2: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
2: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
3: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
4: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
3: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
4: normal sünnet,
3: prostat biyopsisi,
4: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
3: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
4: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
3: mesane,
4: böbrek kistlerinin tedavisi,
3: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
4: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
3: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
4: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
3: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
4: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
3: cinsel fonksiyon bozuklukları,
4: infertilite, kısırlık tedavisi,
3: ürolojik taş hastalıkları,
4: enfeksiyonlar,
3: kistik hastalıklar,
4: idrar kaçırma,
3: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
4: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
3: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
4: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak

0: amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşerilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
0: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
4: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
4: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Reklam.
5: Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Hakan Peker yorumu göndereceğim sizlere. Ama ondan öncesinde bakalım acaba Bandırma ve çevre yerlerde bugün hava nasıl olacak imiş? Efendim Bandırma ve çevre yerlerde bugün hava tabii ki güneşli. En yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık 19 derece ve ortalama nem oranı da %53 dolaylarında ve hissedilen sıcaklıkta 26 dereceymiş bugün hanımlar beyler. Şimdi bir Hakan Peker yorumu var. Kelimeler yetmez. Tabii ki radyolarınızda. Burcu ile güne günaydın. Saatleriniz 9'u gösterdiğinde başladı. 12'ye kadar beraber hep birlikte Genç FM'de hem birbirinden güzel şarkılara eşlik edeceğiz hem de Yaşam Gazetesi'yle birlikte tabii ki bölgemizden haberdar olacağız hanımlar beyler. İşte güzel bir efendim Hakan Peker yorumu geliyor. İşte kelimeler yetmez. Tabii ki Genç FM'de 98 çift sıfır frekansında günaydın. Herkese günaydınlar.

efendim, bey hanımlar beyler, güzel bir Hazal yorumu geldi. Genç efendim, saatleri 9.58'i gösterirken birazdan ikinci saatimize başlayacağız ve ikinci saatimizin ilerleyen dakikalarında tabii ki Yaşam gazetesindeki haberlere göz atarak hep birlikte bölgemizden haberdar olacağız. Tekrar hatırlatayım, www.marmarayasam.com Yaşam gazetesinin İnternet adresi, bilginiz olsun hanımlar beyler. Şimdi güzel bir parça var ve bu şarkıyı da Özgürlük Dolmuş Durağı'ndaki bütün şoförlerimize ve onların yolcularına gönderiyorum. Özgürlük Dolmuş Durağı'ndaki bütün şoförlerimize kolay gelsin. Sizler için de bereketli, bol, kazançlı, güzel bir gün olsun. Ayrıca yine Özgürlük Dolmuş Durağı'ndan 10NK165, 10NİDE Kayseri 165 plakalı dolmuşu kullanan Nusret Bey'e ve Nusret Bey'in tüm efendim yolcularına gönderiyorum bu güzel parçayı. Harika Avcı alıyor bu kez sırayı, sürünüyorum radyolarınızda. Sonrasında kısa bir ara, daha sonra buradayım. Lütfen ayrılmayın. Özgürlük Dolmuş Durağı'ndaki bütün şoförlerimize de ayrıca gözünüz yolda, kulağınız Genç FM'de ve Burcu'yla güne günaydın da olsun. Herkese yeniden günaydın, günaydın.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin, görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava.

0: Pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
5: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
6: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
5: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
7: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
8: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
7: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
8: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
7: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
8: İletişim için 0544 373 95 29.
7: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
7: Yalın halı yıkama.
8: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
7: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
8: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
7: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
8: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
3: Etusta. Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266-727-2626,
3: 0533-489-9244.
10: Reklam.
11: Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz birlikteliğimize. Genç FM saatleri 10.25'i gösteriyor ve ikinci saatimizin ilk yarısındayız. Ve bu arada bakalım acaba Kapalı Çarşı'da altın, dolar ve euro nasıl imiş? Hangileri inişte, hangileri çıkışta, yükselişte şöyle bir göz atalım. Sonrasında da bu güzel parçayı hep birlikte Genç FM'le dinleyelim istiyorum. Ve birazdan da tabii ki yine dediğim gibi Yaşam Gazetesi'ndeki haberlere göz atarak hep birlikte Genç FM'de bölgemizden haberdar olacağız hanımlar, beyler. Evet, bakalım gün itibariyle Kapalı Çarşı'da altın, dolar ve euro nasıl imiş? Hemen bakalım, çünkü zaten biliyorsunuz ki şu dönemde artık başladı yine işte nişan, düğün, kına, sünnet, özel günler, kutlamalar. Tabii sizler de daha yakından takip ediyorsunuzdur, buna inanıyorum. Ve bakın, hepsi şu an yükselişte: dolar, euro ve altın. Ve gün itibariyle Kapalı Çarşı'da çeyrek altının alış fiyatı 10.659 TL, satış fiyatı ise 10.772 TL. Yarım altının alış fiyatı 21.311 TL, satış fiyatı ise 21.524 TL. Tam altının alış fiyatı 42.151 TL, satış fiyatı ise 42.981 TL. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 42.484 TL, satış fiyatı ise 42.942 TL. Altının gramı alış 6.439.59, satış ise 6.040.55 TL'den işlem görüyor ve şu an altın tıpkı dolar ve euro gibi Kapalı Çarşı'da yükselişte. Dolar 46.29 TL'den işlem görüyor. Euro da 53.69 TL'den işlem görüyor ve şu an üçü de yükselişte hanımlar beyler, bilginiz olsun. Ve güzel bir parça var. Kurtalan Express alıyor sırayı ve her zaman Barış Manço'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Bu kez grubundan, Kurtalan Express'ten gelecek ve böylelikle de efendim Barış Manço'yu özlem ve sevgiyle de anmış olacağız tabii ki Genç FM'de. Gibi gibi radyolarınızda Burcu ile güne günaydın. Genç FM'de tüm hızıyla tabii ki devam ediyor. Günaydınlar, herkese günaydın. Günaydın.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EyitCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

0: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
1: Güne Günaydın devam ediyor.
0: Doğru, güvenilir

sen tak kimi istersen koluna. Güzel bir Hande Yener yorumu geldi ki gerçekten döneminde Hande Yener'in ışığını parlatan, yıldızını parlatan şarkılardan biriydi Balon. Ki Hande Yener de gerçekten sürekli kendini revize eden ama bazen revizeyi yani yeniliği artık canını çıkartan bir kişi olmaya başladı. Ve biliyorsunuz ki hep böyle seçtiği kişilerde kendinden 15 yaş falan küçük. Nasıl anlaşabiliyor acaba? Ben anlamıyorum. Yani anlam veremiyorum. Kadın olduğundan daha olgundur. Yaşından daha olgundur. Erkek de yaşından daha böyle çocuktur. Ancak erkek 30 ya da 35 yaşından sonra biraz böyle hani daha olgun olmaya başlar. Ama işte bilmiyorum yani nasıl yapıyorlar. Hani bana göre maksimum aslında 5 yaştır. Aradaki fark hani 10 yaş olanlarda anlaşabiliyorlarmış. Anlaşabiliyorlarsa ne mutlu ama bana göre maksimum kadın erkek arasında yani evli çiftlerde 5 yaş en ideali diye düşünüyorum. Yani böyle görüyorum mesela işte kendinden 10 yaş küçük işte erkekle çıkıyor ya da evleniyor ama sonrasında boşanıyor. Anlaşamaz ya yani anlaşma gibi bir durum olamaz. Hani neden diyorum ya erkek daha geç olgunlaşıyor, kadın daha çabuk olgunlaşıyor. Haliyle fikirler, hayata bakış açıları, zevkler dahi değişkenlik gösteriyor ve değişik oluyor. O yüzden farklı oluyor. Bu yüzden de bu kadar yaş farkı olan özellikle kadının erkekten büyük olması sıkıntı yaratabiliyor. Güzel bir blog 3 yorumum var. En sevdiğim parçalarından biridir ve oğlum Atalay'a gönderiyorum bu parçayı izniniz olursa. İşte çok iyi dinleyicilerden biridir Atalay. Yani uzun süredir ben Marmara Medya Grup'ta Genç FM'li programa başladığımdan beri mutlaka dinler mümkün mertebe okulun dışında da yani okula gitmediği zamanlarda dinliyor. Sağ olsun hiç bırakmadı. İzmir'e gittiğinde de dinledi. Onun için çok vefalı dinleyicilerimdendir oğlum. Ona gönderiyorum bu parçayı. Teşekkür ediyorum ve seni buradan kocaman öpüyorum annem. Blok 3 kusura bakma. Radyolarınızda Atalay'a gönderdim bu güzel parçayı. Burcu ile güne günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın. Herkese günaydın. Yüzler asık mı yoksa yine? Ya da yeni güne hala daha adapte olamadınız mı? Ya da iş yerindesiniz veya başka bir yerdesiniz. Kafanızdaki düşünceler bazen aklınızın yani aklınız ve kafanızdaki düşünceler bazen bedeninize ya da kalbinize bugün çok mu ağır gelmeye başladı ya da geliyor. Onları biraz şöyle savurun. Kulağınızı, yüreğinizi Genç FM'e, Burcu ile güne günaydına verin ki biraz dağılsın o kara bulutlar. Bazen kendinizi kaçırın. O ne demektir? İşte olaylardan, insanlardan, yapılması gereken işlerden biraz kendinizi soyutlayın. Ama bu soyutlama da bir hafta, bir ay olmasın. Maksimum 2 gün çünkü ne kadar arayı kopartırsanız o kadar toplaması zor olur açıkçası. Bu yüzden de hani biraz kendinizi kaçırın. Sevdiğiniz bir insan varsa, arkadaşınız olur, sevdiğiniz adam olur, sevdiğiniz kadın olur ya da onunla birlikte bir kaçın. En azından bir kaçamak yapın derim ben. Bazen sevdiklerimize deriz seni bir kaçırayım, hadi kaçalım. O ne demektir? Beraber güzel bir zaman geçirmek, yüreklerin aynı anda birbiri için çarpması. Bu iki tabii ki ikili ilişkilerde arkadaş dostta da işte problemlerin konuşulması, dertleşilmesi gibi böyle insanların arada bir gerçekten ihtiyacı oluyormuş. Ben de daha yeni yeni anlamaya başladım. Sürekli hayatın bu enerjisine, telaşına ve yoğun elektriğine diyelim koşturmaktan ve bu hayatı yakalamaya çalışmaktan, hayattaki olayları çözümlemeye çalışmaktan gerçekten yoruluyoruz. Ben önceden pek fark etmiyordum yoruldum ama yaş ilerleyince beden duruyor. Yani mutlaka bedenden bir şekilde beden error vermeye başlıyor. Bu saçınızda olabiliyor, cildinize vurabiliyor, midenize ne bileyim yani.

bir şekilde artık vücut diyor ki dur. Yani dur, biraz dinlen ve beni yenile ve beni tamir et diyor. Bu sıralar ben öyleyim. Cildimle ilgili sürekli bir sorun yaşıyorum. Bu hani şey dememek lazım. Ya cilt arkadaş ne var? Kızarır, kreminüs. Bir de böyle şeylere çok sinir olurum ben. Mesela dersiniz ki ya işte rahatsızlığım var. İşte sırtım ağrıyor, omuzum ağrıyor. İş ve ağrı kesici geçer. Çünkü ben gerizekalıyım. Onu bilmiyorum. Böyle saçma sapan konuşan insanlar var. Sen mümkünse beni hani o ağrı halimi hafifletmeye çalışma. Ağrı kesici iş geçer diyor. Mesela yüzümde kızarıklık oluyor. Hem stresten hem de bu yaz sıcakları, sıcak ve çok soğuk benim cildimi etkiliyor. Diyor ki mesela vatandaş, güneş kremi sür geçer diyor. Yok ya, çünkü ben anlamıyorum, bilmiyorum. Böyle şeyleri takip etmiyorum. Benim günde kullandığım güneş kreminin farklı 3 tane güneş kremi kullanıyorum. Ve bana öyle diyor. Yani mümkünse sen o zaman hani beni teselli etme. Ya mümkünse bir de şey vardır mesela. Mesela birini kaybetmişsinizdir. Çok sevdiğiniz biridir, annenizdir, babanızdır, akrabanızdır. Bir de şey denir mesela, çok gıcık oluyordum ben ama gerçekten zaman ilerledikçe o cümlelerin doğru olduğunu düşünüyorum. Zaman en iyi, zaman en güzel ilaçtır denir. Evet gerçekten öyle ama o anda sevdiği bir insanı kaybeden kişiye bu cümleleri söylemeyin lütfen. Çünkü o anda ya ne zamanı ne ilacı diyorsunuz. Bırakın kendi halini. Bir de hiç daha böyle annesini babasını yani çok yakını. Mesela amcayı işte ne bileyim anneanneyi babaanneyi dedeyi işte kaybettiğinizde tabii ki çok üzülürsünüz ama anne baba çok farklıdır. Onları kaybetmek ayrıdır. Mesela der ki vatandaş, ooo ben çok kişiyi yani ben çok kişiyi kaybettim. Çok kişi vefat etti der mesela ailede ya da sülalede. Peki derim, anne babanı kaybettin mi? Hayır. O zaman beni anlayamazsın derim. Olur mu canım der mesela. Ben çok kişiyi kaybettim. Çok kişiyi işte gördüm, ettim. Çok kişinin cenazesinde bulundum. Onlar çok ayrıdır. Tabii ki onlar da akrabadır. Onlar bir kefededir. Anne baba, işte abla kardeş, abi ayrı bir kefededir. Onun için hani böyle bir de işte öyle lüzumsuz insanlar vardır böyle. Ama ne olacak canım? Tabii hayat, zaman her şeyin ilacı. Bak hayat akıp gidiyor ya, onu ben de biliyorum. Yani böyle insanlara da çok gıcık oluyorum. Yani karşı tarafı anlamıyor, hissetmiyor, empati kurmuyor. Ama işte göya karşı tarafı teselli ediyor. Etme arkadaşım, etme yani. Bu şekilde etme. Böyle işte ne bileyim gamsız, rahat ya da empati yoksunu olan insanlara gıcık oluyorum ya. Nereden aklıma geldiyse. iki sene önce bir dinleyicim vardı. Bazen yine arar. Çok da tatlı bir kadın. Canım der, çok kibar, naif bir ses tonu. Böyle sesinden az çok insanların yaşını tahmin edebiliyorum. Hani şimdi mesela 60 yaşlarında falandır, böyle 60-65 canım diyor. Yani çok iyi dinlemek gerekiyor seni diyor. Neden diyorum ben? Çok da ağır konuşuyor. Neden diyorum? Bir konudan bir konuya atlıyorsun ama iyi bağlayınca da nereden gelip nereden çıktığını anlayamıyorum diyor. Ama hepsi bir bütün diyor. Evet öyle. Diyorum ya ben sizlere laf lafı açıyor diye. Aynen öyle. O yüzden de dediğim gibi buradan da sanırım Aysel Hanım da. Aysel Hanım sizi kocaman öpüyorum. Çok iyi dinleyicilerimizden biridir. Ve hani her zaman mesaj atamasa da arayamasa da gönüller bir olduğu için anlarız ve birbirimizi hissederiz. Yeri geldiğinde tak diye arar ve halimizi hatırımızı sorar sağ olsun. Bu arada evet dediğim gibi empati yoksun insanlar da hayatta yani hayatımızda olmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hani o anda belki de size yardımcı olmaya çalışıyor ama olamıyor maalesef ki. İşte bana öyle diyorlar mesela, ağrı oluyor diyorum. Şey diyor mesela, ağrı kesici iç geçer. Ya zaten ben biliyorum yani, bir de bende de şöyle bir huy vardır. Çok güzel araştırırım yani rahatsızlıklarla ilgili ne varsa ya da benim ya da etrafımdaki kişilerin rahatsızlıklarıyla ilgili ne varsa ben araştırırım. Doktora sorarım, işte internetten araştırırım. Böyle bir takıntım vardır. Ne gibi şeyler iyi gelir mutlaka iyi bir şekilde araştırırım. Ve beni bu şekilde tanıyan bilen insanlar diyor bana bunu. Yani diyor ki ağrı kesici iç geçer. Ne kadar cahilce, ne kadar basit yani bir cümle. Yok ya.

Ay Allah'ım yarabbim. Blok 3. Atalay, beklettim bu arada seni. Artık kusura bakma diyelim. Blok 3 ile beraber. Günaydınlar herkese. Günaydın.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
2: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
2: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
2: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
2: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 0.

0: 0115 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
0: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
0: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
0: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
9: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 02.

0: 266 835 13 58.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 2211. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 2211 0552 330 2210.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 421 4906.
10: Et Usta.
11: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
12: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizde.

0: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
1: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
0: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
1: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Vallahi ben de şu sıralar sessiz aldım dünyayı, huzuru dinliyorum, sessizliği dinliyorum ve yani şu sıralar gerçekten herhalde huzura ihtiyacım varmış ki bu yüzden de şu an huzura ihtiyacım olduğu için de sessizlik bana çok güzel geliyor. Aslında ben çok fazla sessizliği ve yalnızlığı seven bir insan değilim ama yani şu sıralar gerçekten yani bu sessizliğe, sakinliğe ihtiyaç duyuyorum açıkçası. Biraz da herhalde kafa yorgunluğu diyebiliriz. Ve bu arada şimdi hemen Yaşam gazetesindeki haberlere şöyle bir göz atacağım. Bakalım hangi haberler var. Ya bazen evet hayatı sessize almak lazım.

İnsanları sessize almak lazım. Kafanızdaki ve kalbinizdeki frekansı, yani hani insanlarla olan diyaloğunuzu ya da ne bileyim koşuşturma olaylarını, frekansını kendinize çevirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Valla ben artık öyle yapıyorum çünkü sürekli olduğu zaman sabah böyle yeni güne uyandığımda hiç uyumamış gibi oluyor bende. Sürekli kafamda bir şeyler oluyor. Bu sefer de tabii ki rahatsız oluyorum ve haliyle de dinlenemiyorum. O yüzden de şu an frekansımı kendime çevirdim. Ve yani böyle nasıl anlatayım? Daha böyle huzura doğru gidiyorum. Yani şey demeyelim de hakka doğru gidiyor gibi oldu ama tabii onu biz bilemeyiz. Aslında şu son zamanlarda gerçekten çok genç yaşta hayatını kaybeden kişiler var. Açıkçası da üzülüyorum böyle durumlara. Neden derseniz, özellikle hani genç vefat ettiğinde ve mesela kalp krizi gibi, beyin kanaması gibi, ki dün biliyorsunuz ki bir dizide Işıl karakterini canlandıran Ece Ertem 35 yaşında hayatını kaybetti. Gerçekten üzüldüm. Kalp krizi sonucu deniliyor ama sonrasında ben Ece İrtem'le ilgili şöyle bir baktığımda, işte röportajlarını seyrettiğimde ya da okuduğumda, yani biraz böyle hani dibe çökmeye ruhu yakınmış gibi hissettim. Hani bu kalp krizi ya çok üzüldü ya da stresteydi ya da dedim ki hani belki intihar da etmiş olabilir, bilmiyorum tabii ki, benim bu kendi hislerim. Çünkü Ece İrtem sürekli olarak işte böyle hani çok çabuk demoralize olan, bunun yanı sıra çok çabuk böyle ruhunu işte kalbine hemen indiren, çok güçlü bir karakter olmadığını hissettim ve bu yüzden de belki başka bir sebep de olabilir diye düşündüm. Allah rahmet eylesin, çok genç olduğu için üzüldüm ve o diziye ayrı bir renk katmıştı ve ben çok beğeniyordum onun giyimini, kuşamını, duruşunu. Farklı bir duruşu vardı kadının ama gerçekten yani üzüldüm çok genç olduğu için. Onun için siz olun lütfen, her şeyi kafanıza ve kalbinize takmayın. Biraz daha relax diyorum ama hani kelim merhem olsa saçına sürer derler ya, o hesap. Hani biraz daha relax olmak lazım. Hani yolunda gitmeyen şeylerin çözümünü biraz nefes alarak, biraz yutkunarak, biraz zamana bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Bakın, Yaşam Gazetemizdeki ilk haber başlığı: Bandırma Ticaret Odası'ndan SGK'ya işbirliği ziyarete deniliyor. Haberin detayında da Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Çolak ile Genel Sekreter Serap Uğur, Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Şeref Karaca'yı makamında ziyaret ederek iş dünyasını ilgilendiren güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette iş dünyası ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede özellikle istihdam alanındaki güncel gelişmeler, işverenleri yakından ilgilendiren uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı deniliyor Yaşam Gazetesi'nin ilk haberinde. Ve bir başka haberimiz ise şöyle ki, Başkan Mirza devam eden yatırımları yerinde değerlendirdi denilmiş. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde devam eden yatırım ve hizmet çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yeni hayvan barınağı inşaatından Cumhuriyet Meydanı'ndaki yenileme hazırlıklarına, 100. Yıl Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarından vatandaş buluşmalarına kadar birçok noktada temaslarda bulundu. İlk olarak mevcut hayvan barınağı çevresinde ve yapımı süren yeni hayvan barınağında incelemelerde bulunan Başkan Mirza, çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin daha modern ve kapsamlı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini ifade edildi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda planlanan yenileme çalışmalarına ilişkin hazırlıkları inceleyen Mirza, kent merkezinin daha modern, işlevsel ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek bir görünüme kavuşması amacıyla yürütülen planlamaları değerlendirdi deniliyor Yaşam Gazetemizde. Bir başka haber ise, kısa filmlerin en iyileri Banü'de ödüllendirildi denilmiş.
Haberin detayında da Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kısa Film Festivali Türkiye'nin dört bir yanından gelen yoğun katılımla tamamlandı. Festivalde toplam 190 kısa film değerlendirilirken 3 farklı kategoride dereceye giren yapımlar ödüllendirildi. Profesör Doktor Aziz Sancar konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde

desteklemek amacıyla hayata geçirilen festivale Türkiye'nin farklı illerinden ve çeşitli üniversitelerden toplam 190 film başvurusu yapıldı. Akademik danışmanlığını Profesör Doktor Hatice Aydın üstlendiği organizasyonda jüri başkanlığını Doçent Doktor Ahmet Güven yürütürken festivalin yürütücülüğünü Doçent Doktor Doktor Öğretim Üyesi Yakup Toktay ve Arş Görev İrfan Yalçın üstlendi deniliyor hanımlar beyler. Bandırma Belediyesi'nin mali tablosuna AK Parti'den eleştiri denilmiş. Haberin hemen sizlere detayını aktarayım. Haberin detayında da bakın şöyle ki AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında belediyelerin mali yapısı, İller Bankası kesintileri, SGK borçları ve kamu taşınmazlarının satışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde gündeme gelen İller Bankası kesintilerine değinen Karlahan, belediyelere nüfus ve yasal kriterler doğrultusunda pay aktarıldığını belirtti deniliyor.

0: Belki gün gelir acım biraz hafifler ama derin yara iz bırakıyor.
1: Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz ve bir Kenan Doğuluyorum'u var. Sonrasında tabii ki Yaşam Gazetesi'ndeki haberlere yine göz atacağız. Boğazımdan geçmiyor radyolarınızda. Günaydın.

0: Kenan Doğulu boğazımdan geçmiyor dedi. Benim de tükürük boğazımdan geçmedi. Va boğuluyordum ya. Nazar mı değdi acaba?
1: Günler sensiz hiç çekilmiyor.
0: Günler sensiz hiç çekilmiyor. Ne güzel bir cümle değil mi? Evet, Yaşam Gazetesi'ndeki bir başka haber ise Bandırma Eski Belediye Başkanı Durgut Ergin yaşamını yitirdi denilmiş. Bandırma'nın eski belediye başkanlarından Durgut Ergin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını

ne kaybetti. 1994-1999 yılları arasında Bandırma Belediye Başkanlığı görevini yürüten inşaat mühendisi Durgut Ergin, görev süresi boyunca kentte hayata geçirilen birçok projeye öncülük etti. Belediye Başkanlığı'nın ardından da Bandırma'nın sosyal ve siyasi yaşamında aktif rol almaya devam etti. Ergin, 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti'den Bandırma Belediye Başkanlığı için adayı olmuş, hazırladığı projeler ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşmıştı deniliyor. Hanımlar, beyler, Yaşam Gazetesi'ndeki bir başka haberdi bu. Ve bir diğer haberde Kaymakam Aksakal'dan Marmara OSB ziyareti denilmiş. Hemen sizlere haberin detayını aktarmak istiyorum. Tabii ki Genç FM mikrofonundan. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyetlerine başlayan ilk firma olan BİMKO Elektrik Sanayi ve Dış Ticaret Limited şirketini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında firma yetkililerinden üretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Aksakal, tesislerde incelemeler gerçekleştirdi. Üretim aşamalarını yerinde değerlendiren Aksakal, firma faaliyetlerine ilişkin yetkililerle görüş alışverişinde bulundu deniliyor. Yine Yaşam Gazetemizin bir haberiydi bu, hanımlar, beyler. Ve hemen sizlere bir diğer haberi de aktarayım. Ve bir diğer haber de Karlahan'dan Mirza'ya balcı çamlı ve içki ruhsatı eleştirisi denilmiş. Bakalım haberin detayında ne var, hemen sizlere aktarayım ve tabii ki sonrasında da yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz ve reklamlara gideceğiz. Evet, Karlahan'dan Mirza'ya balcı çamlı ve içki ruhsatı eleştirisi denilmiş. Haberin detayında da AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan düzenlediği basın toplantısında General Balcı Çamlı'nın geleceği ve Malta Parkı çevresine verilen içki ruhsatları ile ilgili açıklamalarda bulunarak Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı eleştirdi deniliyor. Ve Balcı Çamlı konusunda başından bu yana yakından takip ettiklerini belirten Karlahan, özelleştirme sürecine ilişkin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulduğunu savundu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirli aralıklarla planlama ve proje çalışmaları için ihale yapıldığını ifade eden Karlahan, Bandırma'ya gelen firmanın da teknik inceleme kapsamında belediyeden imar bilgileri talep ettiğini söyledi. Sürecin rutin bir çalışma olduğunu dile getiren Karlahan, sanki yarın satış yapılacak veya inşaata başlanacakmış gibi bir hava oluşturuldu. Oysa firma görev gereği bölgenin mevcut durumunu incelemek ve gerekli teknik verileri toplamak için çalışma yürütüyor demiş Yaşam Gazetesi'nin haberinde. Ve bir diğer haber de prostat biyopsisinde yeni yöntem Bandırma'da anlatılmış, hanımlar, beyler. Haberin detayında ise Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği tarafından klasik prostat biyopsisine alternatif olarak uygulanan transperineal prostat biyopsi yöntemi üzerine kurs düzenlendi. 5 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen eğitime çevre illerden çok sayıda üroloji uzmanı katılım sağladı. Program kapsamında MR görüntülerinde kanser şüphesi bulunan lezyonlara sahip hastalara transperineal prostat biyopsi uygulaması gerçekleştirildi. Klasik yönteme kıyasla enfeksiyon riskinin daha düşük, kanser saptama oranlarının ise daha yüksek olduğu belirtilen transperineal prostat biyopsi tekniğine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildi denilmiş. Baskiden çocuklara su kaynaklarını koruma eğitimi deniliyor. Güzel bir haber başlığı bu. Bakalım haberin detayında ve devamında ne var? Hemen sizlere aktarayım. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. www.marmarayasam.com Yaşam Gazetesi'nin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde tabii ki bölgemizden haberdar olabilirsiniz. Evet, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına Bandırma'da devam etti. Bu kapsamda İstek Bandırma Ortaokullarında öğrencilerle buluşan BASKİ ekipleri suyun bilinçli kullanımı ve kaynakların korunmasına yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi. Yarın için bugünden tasarruf et
sloganı ile düzenlenen etkinlikte öğrencilere suyun yaşam için

taşıdığı hayati önem anlatılırken, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri ve doğru tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler verildi denilmiş. Ve yine bölgemizdeki bir haber bu. Yaşam gazetesinde yer alıyor. Kursiyerlerin el emeği eserleri sanatseverlerle buluşmuş hanımlar beyler. Bandırma Belediyesi Harun Karacan Genç ve Spor Merkezi'nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yaptı. Resim, ahşap yakma, ahşap boyama, mobilya dönüşümü ve kazaziye branşlarında hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Açılışta konuşan Başkan Mirza, Harun Karacan Genç ve Spor Merkezi'nde uzun yıllardır sürdürülen kursların Bandırma'nın kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmaların her geçen yıl geliştiğini ifade eden Mirza, yüzlerce kişinin eğitim aldığı merkezde üretilen eserlerin sergilenmesinde zaman zaman alan yetersizliği yaşandığını söyledi. Bandırma Belediyesi olarak sanat üretiminin desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Mirza, Çınar Sergi Salonu'nun yeniden düzenlenerek sanatçılar ve kursiyerlerin kullanımına sunulacağını açıkladı. Ayrıca el emeği ürünlerin daha görünür hale gelmesi ve ekonomik değer kazanmasına katkı sağlayacak yeni çalışmalar üzerinde durduklarını ifade etmiş Başkan Mirza hanımlar beyler. Evet, birazdan diğer haberleri tabii ki aktaracağım sizlere. Ama ondan öncesinde bir güzel Murat Dalgıç yorumu var. Saatler 11.37'yi gösterirken nefes diyecek. Sonrasında kısa bir ara, daha sonra buradayım. Lütfen ayrılmayın. Tünaydın.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğiniz

0: Temiz alanlar,
1: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
0: normal sünnet,
1: prostat biyopsisi,
0: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
1: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
0: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
1: mesane,
0: böbrek kistlerinin tedavisi,
1: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
0: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
1: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
0: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
1: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
0: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
1: cinsel fonksiyon bozuklukları,
0: infertilite, kısırlık tedavisi,
1: ürolojik taş hastalıkları,
0: enfeksiyonlar,
1: kistik hastalıklar,
0: idrar kaçırma,
1: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
0: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
0: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

tamam, aşkta yasak tanımam diyor. Eyvallah, ben de tanımam. Yani aşkın ucu bucağı olmamalı, sınırı olmamalı diye düşünüyorum. Yalnız tapmakmış şeymiş, onlardan hiç haz etmiyorum ya. Yani çok seversiniz birini, tamam, ama tapıyorum, onsuz yaşayamam. Öyle bir dünya yok. İnsanlar neler atlatıyorlar ve yaşıyorlar. Onsuz yaşayamam. Biraz nasıl diyeyim, acizlik cümlesi diye düşünüyorum. Tabii ki çok seversiniz, deli gibi seversiniz, aşıksınızdır. Ve ben saygı duyduğum insanı da severim bu arada. Yani öyle her zaman söylüyorum. Böyle bir klişe laflar vardır ya. İşte ben cümlenize ya da düşüncenize saygı duyuyorum ama duymuyor. Yok, ben öyle demem. Yani herkesin fikrine ya da herkese saygı duymak zorunda değilim. Yani ben hep bunu söylüyorum. İnsanlar nezaket içerisinde, evet saygı duyuyorum düşüncenize diyor. Ben sesimi çıkartmam ama saygı duyuyorum da demem. Ya da şey derim, ben sizinle ya da seninle hemfikirde değilim. Olmak zorunda da değilim. Herkesin hayata bakış açısı, duyguları, düşüncesi, yaşam şekli, yaşam standartları, ailesinden aldığı kültür, eğitim ve devamı gelir farklıdır. Herkes hemfikir olmak zorunda değildir bir konuyla ilgili. Ve ben her önüme gelene saygı duymam. Her önüme gelen insanı da sevmem. Ve her önüme gelen kişiyi hayatıma katmadığım gibi her önüme gelen kişiyi de evime kabul etmem. Böyle garip sınırlarım vardır. Bunlar çok keskin çizgilerdir bende. Yani hep bunu söylerim. Mesela bilmiyorum, ben Bandırma'da duydum aslında. Şimdi mesela bir yere gidiyorsunuz ve vatandaş şey diyor, bana da beklerim, ama daha yeni tanımış o kişiyi. Arkadaşın aracılığıyla gidiyor, birkaç kez tanışmış, işte birkaç kez görüşmüşler ve diyor ki kadın, bana da beklerim, ben demiyorum. Çünkü neden? Çünkü tanımadığım insana ben hadi evime beklerim, buyurun gelin demem. Asla ağzımı açmam. Hatta kişi bana der ki, Burcu beklerim seni der, tamam derim, bakarız ya da işte inşallah falan. Yani böyle biraz geçiştiririm. Çünkü ev çok kutsaldır, insanın evi, ve benim en huzur bulduğum ve bana göre en kutsal, kale içerisinde yer alan mekandır evim. Ve bu yüzden de öyle her önüme geleni de hadi buyurun gelin bir kahve içelim diyemiyorum. Bana biraz sahte geliyor açıkçası. Ve dediğim gibi böyle hani birini severken de böyle vıcık vıcık ilişkiler vardır. Ay, nefret ediyorum öyle ilişkilerden. Diyorlar ya böyle, aşkitom bebişim, bebitom bilmem ne. Yok işte ne diyor, kalbimin gülü, yok işte hayatımın işte yıldızı falan. Ay, bunlar çok komik geliyor bana. Yani şey geliyor böyle, hani altı boş gibi geliyor, standartmış gibi geliyor. Önceden seni seviyorum cümlesi çok böyle altı doluydu ve herkese söyleyemezdiniz. Gerçekten seviyorsanız söylerdiniz. Şimdi herkes her şeyi seni seviyorum diyor. Kadın kedisine de aşkım diyor. İşte çocuğuna da aşkım diyor. Yani bir annenin çocuğuna aşkım demesi, ay ne bileyim, bana garip geliyor. O aşkım değil ki benim. O benim evladım. Nedir? Aşkım eşimdir. Öyle değil mi? Yani artık kavramlar birbirine karışmış durumda. İyicene işte böyle ne bileyim yumak halinde.

birbirine karışmış, duygular karışmış ve o cümleler çok böyle klişe haline gelmiş ne hikmetse. Yani ben dediğim gibi evladım aşkım diye hitap etmem. Yani bilmiyorum, bana biraz saçma geliyor. Ya da ne bileyim işte kedime ya da işte köpeğime hadi aşkım gel bakalım demem. Aşkım kelimesi ya da adamım kelimesi ya da kadınım kelimesi çok böyle altı dolu kelimelerdir bana göre ve her önünüze gelene söylenilmemesi gereken kelimelerdir. Ben daha çok adamım kelimesini seviyorum. Öyle aşkitom, bebişim, bebitom işte başka ne diyorlar ya? İşte ne bileyim ben ya, garip garip böyle insanlar birbirlerine ikili ilişkilerde hitap ediyorlar. Hiç bana göre değil. Çok bana böyle lakayit, çok böyle vıcık vıcık geliyor. Bana göre de işte bir kişiyi düşünüyorsanız, hasta olduğunda onun iyileşmesi için uğraşıyorsanız ya da ne bileyim yani bunun devamı gelir. Hani bu bana göre böyledir yani aşkı da sevgi. Öbür türlü aşkitom, bebitom işte yok çiçekler alınır falan. Hiç haz etmem öyle şeylerden ya. Bir de biz kadınlar nedense ben haricim bunda. Hep böyle bir çiçek bekleriz. İşte gül getirilir, çiçek getirilir bilmem şu bu. Hiç haz etmiyorum öyle şeylerden, neden bilmiyorum. En çok sevdiğim çiçek kır çiçekleri ve fesleğen. Fesleğene bayılıyorum. Fesleğeni ayrıca böyle soslarda da kullanan biriyim. Artık bir o kalmıştı yemediğim, onu da yiyorum. Yapacak bir şey yok ama şaka bir yana, İtalyanlar özellikle makarna soslarında, efendim spagetti de yani, bu fesleğen sosunu çok kullanırlar. Kral otu da denir buna. Önceden Osmanlı'dan beri kullanılan bir çiçektir bu fesleğen. Ve bu dönemlerde çok fazladır. Şu yaz döneminde çok severim. Ne bileyim bana masumiyeti böyle anlatıyor fesleğen. Çok da güzel kokar. Et yemeklerinde ve özellikle spagetti tarzı şeylerde ben fesleğeni çok kullanıyorum. Bizde fesleğen sürekli kırpılır. Yani kırpıldıkça daha da büyür ya. Kırparım ve o kırptıklarımı asla atmam. Yemeğe kullanıyorum. Ama çok faydalı bir bitki. Tavsiye ederim. Çok fazla koymamak lazım yiyeceğiniz şeylerin içerisine. Çünkü onun o kokusu ve tadı çok baskın olduğu için yiyeceğiniz yemeğin tadını bozabilir. Çok az böyle ha var ha yok şeklinde olursa tavsiye ederim. Diyorum ya, Osmanlı'dan gelen bir çiçektir. Osmanlı zamanından ve o zamanlardan aslında bir diğer adı kral otudur. Hatta bu bir yarışmada da çıkmıştı. Fesleğenin diğer adı nedir diye. Çok da güzeldir. Severim fesleğeni. Ve çok da faydalı, bilginiz olsun. Biraz da aslında bu fesleğeni işte spagetti sosunda ya da ne bileyim et yemeklerinde kullanmak biraz kişilerin damak tadına farklı gelebilir ama kesinlikle baharatı, işte bu fesleğeni ne bileyim işte hani tuzlu falan çok böyle kararında kullanmayı çok seviyorum. Baharatları da çok seviyorum ama maalesef şu sıralar acı bana yasak, cildime dokunmaya başladı. Ki çok da severim acıyı yani. Ne de olsa bir tarafımız güneyli yani. Bir tarafım da Bolulu olunca yemeğe düşkün olmamak elde değil. Acıkmadım ama bilmiyorum nereden, bak şeyden geldik, kimden gelmiştik, Pamela'dan geldik, yemekten çıktık, bu kadar. Efendim yarın görüşelim, olur mu hafta ortasında, saatleriniz 9'u gösterdiğinde, 9 ila 12 arasında Genç FM'de 98.0 frekansında bölgenin güçlü sesi tabii ki Genç FM'de Burcu ile güne günaydın da buluşalım, görüşelim. Son şarkım Sana Bayılıyorum radyolarınızda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
10: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
11: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
10: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
11: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
10: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
11: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
10: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
12: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
12: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
12: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 233.

0: 0532-93-25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
8: Etusta. Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
9: Reklam.
10: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
11: 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve

0: Tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
1: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
0: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266.

0: 0506-502-1214 0532-015-9140.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
10: var. Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
11: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
11: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
12: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
11: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
12: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
11: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
12: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
11: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
12: Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
13: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
14: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
13: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
16: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
16: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
16: İletişim için 0544 373 95 29.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
17: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
18: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
17: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
18: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
17: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
15: Yalın halı yıkama.
16: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
15: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
16: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
15: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
16: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
19: Et Etusta. Etusta.
20: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
19: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetli.

0: lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
1: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
0: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Reklam.
3: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik

0: taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.

Girmiştim kabuğuma, kötü niyetle değil. Yaşamıyordum ama tam ölmek de değil.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesirer'de Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri

0: tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik

0: alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 95 29.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 741 4906.
8: Etusta. Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
9: Reklam.
10: Genç FM özenle

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266

0: 0536 835 22 22 0532 283 47 84. EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

yaksan, bir sigara yaksam, İçsek hayatı bir dikişte, nasıl olsa öleceğiz bu gidişle. Beni sarsan, sıkı sıkı sarsan, kaçamadım o dipsiz gözlerinden.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
0: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
0: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
0: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
0: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
0: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
0: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
0: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 280.

0: 83 47 84.
1: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
2: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
1: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
2: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266-835-4378, 835-1835, 0530-683-7673.
2: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
3: Reklam.
4: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
5: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
4: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
5: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
4: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
5: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
5: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
10: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
10: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefonu

0: Fon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
1: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
4: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
1: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Et Usta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
6: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
3: Reklam. Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
5: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
5: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
5: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında. Ülkemiz

0: Bizim ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
0: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
3: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
5: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2, Bandırma.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
7: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
7: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
7: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
7: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
7: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
8: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
8: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
8: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
9: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
2: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
2: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
2: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
2: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız

0: 0266 835 4378 835 1835 0530 683 7673.
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
8: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
9: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
8: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
10: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
11: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
10: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
11: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
10: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
11: İletişim için 0544 373 9529.
10: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
10: Yalın halı yıkama.
11: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
10: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
11: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
10: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
11: Yalın Halı Yıkama, iletişim 05 541 721 4906.
6: Etusta, Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürünü

0: ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
1: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
0: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63
3: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
5: Adres Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
7: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra Mevkii Oteller Bölgesi'nin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
7: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
7: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
7: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
8: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
7: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
8: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
7: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
8: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
7: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
8: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
9: Reklam.
10: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
11: Yeni bir şeyler dinlesen.
12: Dinlesen.
10: İyi bir şeyler dinlesen.
12: Dinlesen.
11: Kaliteli müzik istersen.
10: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
12: Genç FM.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan.

0: fiyatlarla.
1: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266-835-4378, 835-1835, 0530-683-7673.
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
9: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
9: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
11: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.

0: yapı dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
0: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
0: İletişim için 0544 373 9529.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
1: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
2: Etusta. Etusta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
4: Reklam.
5: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
6: 98.0 frekansında.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
7: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: AidCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AidCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AidCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: AidCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

0: yalandan macera arama.
1: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
2: 98.0

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesirer'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor

0: Kemal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
6: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
6: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
6: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Hotel.
6: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
6: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
6: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
6: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
6: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
10: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
10: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
15: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
12: Yalın halı yıkama.
13: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
12: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
13: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
12: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
13: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
16: Etusta. Etusta.
15: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
14: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
15: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
17: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
17: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
4: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
5: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
4: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
5: mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No

0: 0536 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
5: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
5: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
5: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
5: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
5: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
5: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
6: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
5: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
6: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
7: Reklam.
8: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
9: Yeni bir şeyler dinlesen,
10: dinlesen.
8: İyi bir şeyler dinlesen,
10: dinlesen.
9: Kaliteli müzik istersen
8: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
10: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri. Hocanın yeri. Hocanın yeri.
2: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
2: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
2: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
2: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
3: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
3: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
3: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
3: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
10: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim.

0: Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Yalın halı yıkama.
7: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
6: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
7: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
6: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
7: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
10: Etusta. Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
10: Etinus

0: Firması Etus'ta ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
1: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Etus'ta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
0: Etus'ta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
2: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
2: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
2: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
7: Adres: Paşakent Mahallesi Şehit Hakan Palabıyık Caddesi Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: AidCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen AidCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da AidCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: AidCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesirer'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı uzman doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı uzman doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve

0: dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
11: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi

0: oklutasyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
4: Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,

0: Penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
1: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
0: cinsel fonksiyon bozuklukları,
1: infertilite, kısırlık tedavisi,
0: ürolojik taş hastalıkları,
1: enfeksiyonlar,
0: kistik hastalıklar,
1: idrar kaçırma,
0: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğit Coop alışveriş tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Reklam.
5: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
6: 98.0 frekans.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar. Her günah sesim daha da kısılır, günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

Yapsam o kadar olmuyor. Bazı günler uyanmaya bile değmiyor. Her günah sesim daha da kısılır. Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

0: Reklam.
1: Hocanın yeri.
2: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
3: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
1: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
3: Hocanın yeri.
1: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
3: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
1: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
3: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
4: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
1: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
4: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
4: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
1: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
4: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
1: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
4: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
1: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
3: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
3: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
3: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çura mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar

0: Sarı Caddesi numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
11: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzası. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
12: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres

0: Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
6: Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
7: Reklam.
8: Oh, no! 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
9: Yeni bir şeyler dinlesen.
10: Dinlesen.
8: İyi bir şeyler dinlesen.
10: Dinlesen.
9: Kaliteli müzik istersen.
8: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
10: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Uzman hekim kadromuz bünyesinde hasta kabulüne başlayan kulak burun boğaz uzmanı Doktor Nermin Ardaş Karakaya tarafından burun estetiği, rinoplasti, botoks, PRP, dolgu, mezoterapi, sıvı yüz germe, gençlik aşısı, Paris ışıltısı, gıda eritme, septoplasti, dudak kaldırma, göz kapağı estetiği, geniz eti, bademcik, kulak tüpü ameliyatı ve her türlü bölümünüzü ilgilendiren tüm ameliyat işlemleri son teknoloji cihazlarla Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde yapılmaktadır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği.
4: Okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
6: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
7: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
6: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
7: normal sünnet,
6: prostat biyopsisi,
7: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
6: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
7: Holep yöntemiyle prostat ameliyatı,
6: mesane,
7: böbrek kistlerinin tedavisi,
6: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
7: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
6: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
7: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
6: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
7: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
6: cinsel fonksiyon bozuklukları,
7: infertilite, kısırlık tedavisi,
6: ürolojik taş hastalıkları,
7: enfeksiyonlar,
6: kistik hastalıklar,
7: idrar kaçırma,
6: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
7: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
6: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
7: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
8: Erdek'te yaz başlıyor.
9: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
8: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
9: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
8: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
9: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
8: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
9: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
8: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
10: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
9: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
10: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
9: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
10: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
9: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
10: EyitCoop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
11: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.